helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe re.

0: Je suis en rouge. Non, non, non.
1: Çekil bu konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, toujours rouge. Mon bonheur.
1: Roman'ın
2: önce müstahmi isterim.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Nehirin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Berhudan jiyane. Yan Kurdistan, yan nema. Yan Kurdistan, yan.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuy sur dera min

Spastkım. Erê ole, sihet ama mustaj xoş. Burası pır strane xoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dilim merim merim de kafeyle yani.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mün biriya tekülle Kes kuy soru deramın.

0: Çalma. Bakın ya dediler abi işaret edesler. Düşüme dedi dersim acili, düşüme dersim acı olayım. Ne diş şehirleri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca, yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımın üzerim yandaş yedi Türkiye mi diye ke. Ben de abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne kandile. Gerdan da rejo da kondarayan tabi çartıyla bilir misin aşka faizi bir vermir. Antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülüyor. Mesela Kuda Tavani de kim Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet'in biter zeyni hakimi. Şemli de Arabi Haluk'a dedi geldi ne kap kap geber kuhara le kerem kim geli havan okun o çıkavurin. Mesir ve teriz ütürüz bağırla kuat yavşamın akhi haluk'a makin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle Surası bir Rabbine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasım ette yegimine. Aziz şümini cem yankacıyı da acem emdi yeka bendir ve çöpüm zeyce porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved atı ya çanta ki destana kut ya hiyal okama kader umere kader de kul atemle ceme. Be zalim etiniz hani gel o besmin eferidi Rabbim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hab salimi tamam az heşir avdan el der iman ba ve sema gel o ve ismi gem ne derse khavi dina ve resul ya. Bişer khuda tavan ne de kim rami şan engil de me gülü ya nağı ve ahmedi ve der zeyde hakimi şemli ve zarabi le kerem kim. Le arabey nizam müşür ve teriz ve teriz ba ve rakul dim şemli da khiyal ve ismi gem der de kulbu khiyal ve cehde khemme vaydil. Ah vaydil dil vaydil.
1: Ben kuramayı istedim.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peş yaşare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.